ölmüş otlar. Bu danalar değmez mi nazar, yumuşak karnın mızrakların, fırtınalar çeker ellerini.

Ve simsiyah tanklar var. Yürüdüğümüz patikalar. En dibine girdiğimiz ormanlar.

de 40 mermiyle akıp gidiyorum açılan deliklerden. Veyahut bombalar ihtimal siyah beyaz ama kadınlar, ama çocuklar, ama atomlar demeden.

bembeyaz dile sizindi. Gözlerim açık, ışıkların içinde anlattım hakikati size. Durdum yine ayaklarımın üstünde. Bekledim hali hazırda elimde seni.

çocukçasına düşüvermiş önümde eğilmiş. Ve köpekler gezmiş, köpekler havlamış, köpekler diş göstermiş. Ve bütün batıl inançlar üzerime yağmış. Ve bütün nazarlar bana mı değmiş? Kapıda nallar değmez bir nazar. Kapıda nallar değmez bir nazar. Ansızın düşmüşüm adanıza. Adeta 1980 yalnızlığına.